0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptın o üzümü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin es. Üç tüp üzümden bir yüz talı tap fitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutta yasakandın o çaplın tutta da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutta yasakan basıp attı bu.
2: Koca benim ağabey, ağabey.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tutta yasakalım kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, destekin ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Bağırıp, hem mini mi kurduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Mayalı biz kümü hanını.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, tuttu. Tuttu. Baş tuttu, yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırpakınız mı? Hı. Kancık vakti bitti bu. Oldu ki ya bu söz.